a great deal too far off to trouble myself about you.

all little boy, pinch him, shake him.

Yun Suk Chin'in Alice Harikalar Diyarında operasından Bulmacalar ve Oyunlar başlıklı bölümü, soprano Hanna Elizabeth Müller ve Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın 27 Haziran 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser programından seçtiğimiz diğer eser Gustav Mahler'in 4. Senfonisi.

Gustav Mahler'in 4. senfonisini soprano Hanna Elizabeth Müller ve Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın 27 Haziran 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız yine Gustav Mahler'in öğrencilik yıllarına ait tamamlanmamış La Minör Piyanolu Dörtlüsü ile devam ediyor.

Gustav Mahler'in oda müziği janrından günümüze kalan tek çalışması olan La Minör Piyanolu Dörtlüsünü dinledik. Sırada Anton Bruckner var. Bestecinin Ave Maria başlıklı motetini Lidya Rahula yönetimindeki Tallinn Erkek Çocuk Korosu seslendiriyor.

Anton Bruckner'in Ave Maria başlıklı motetini Lydia Rahula yönetimindeki Tallinn Erkek Çocuk Korosu'ndan dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1781-1782 yılları arasında flüt, keman, viola ve cello için bestelediği Do majör dörtlüğüyle devam ediyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Do majör flüt dörtlüsünü flütte Ulla Milman ve Kroger Quartet seslendirdi. Programımızın bu bölümü Erich Wolfgang Korngold'un 1920 yılında yazdığı Ölü Şehir başlıklı operasından Benim Özlemim, Benim Hayalim adlı aryayla sona eriyor.

Friedrich Wolfgang Korngold'un Ölü Şehir Operası'ndan Benim Özlemim, Benim Hayalim adlı aryayı bariton Alexander Nor ve Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Johann Halvorsen'in 1919-1920 yılları arasında orkestra için kaleme aldığı La Minör 1 numaralı Norveç Rapsodisi'ni ve Isaac Arbeniz'in solo piyano için 1887 tarihli İspanyol süitlerinden Asturias başlıklı 5. parçanın solo gitar düzenlemesini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Piotr Ilyich Çaykovski ile başlıyoruz. Bestecinin Opus 48 yay Çalgılar Orkestrası için Serenat başlıklı eserini Hannu Koivula yönetimindeki Danimarka Radyosu Konser Orkestrası seslendiriyor.

Danimarka Radyosu Konser Orkestrası Çaykovski'nin Opus 48 Yaylı Çalgılar Orkestrası için serenadını seslendirdi. Müziğiyle barok ve klasik dönemler arasındaki zincirin önemli bir halkası olan Georg Philipp Telemann'ın Si bemol majör uvertürüyle devam ediyoruz.

Georg Philipp Telemann'ın si bemol majör uvertürünü Jaroslav Thiel yönetimindeki Wrocław Barok Orkestrası seslendirdi. Clara Schumann var sırada. Bestecinin solo piyano için Opus 16 si bemol majör 2 numaralı prelüt ve fügünü dinliyoruz.

Clara Schumann'ın 1845 tarihli Opus 16 Si bemol majör 2 numaralı prelüt ve fügünü piyanist Angela Chang'den dinlediniz. Johann Halvorsen'in 1919-1920 yılları arasında orkestra için kaleme aldığı La minör 1 numaralı Norveç Rapsodisi ile devam ediyoruz.

Johan Halldorsen'in La Minör 1. Norveç Rapsodisi'ni Ole Christian Ruud yönetimindeki Oslo Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Rönesans döneminin İngiliz bestecilerinden Christopher Tay'a ait 5 parti koro için Omnes Gentes başlıklı şarkı var sırada.

Rönesans döneminin İngiliz bestecilerinden Christopher Tye'a ait Omnes Gentes başlıklı parçayı BBC şarkıcılarından dinledik. Edward Lalo'nun orkestra için 1872 yılında bestelediği Obat formundaki Allegretto ve Andantino tempolu iki eserle devam ediyoruz.

Edouard Lalo'nun 1872 tarihli Obat formundaki iki eserini CBC Vancouver Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Barok dönemin müzikal formlarından biri olan Concerto Grosso serisiyle tanınan Francesco Gimignani'nin Opus 3 Mi minör 6 numaralı Concerto Grosso'su var sırada.

Francesco Gimignani'nin 1733 tarihli Opus 3 Mi Minör 6 numaralı Concerto Grossos'unu Thomas Fury yönetimindeki Bern Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Robert Schumann'ın 1849 yılında bestelediği Opus 111 Fantezi Parçalar albümünde yer alan ikinci parçayla devam ediyoruz.

Robert Schumann'ın Opus 111 Fantezi Parçalar albümünde yer alan ikinci eseri piyanist Diana Kettler yorumladı. Eserlerinde Rus beşlerinin etkileri görülen Belçikalı besteci Auguste Bach var sırada. Bestecinin orkestra için 1931 tarihli Nocturne'ünü dinliyoruz.

Auguste Bach'ın 1931 tarihli Nocturne'ünü Flaman Radyo Orkestrası seslendirdi. Programımız postromantik dönemin önemli isimlerinden Isaac Albeniz'in solo piyano için 1887 tarihli İspanyol süitlerinden Asturias başlıklı 5. parçanın solo gitar düzenlemesiyle sona eriyor.

0: Gitarist Javier Díaz-Latorre, İzak Albeniz'in İspanyol süitlerinden Asturias başlıklı 5. parçayı Andres Segovia düzenlemesiyle yorumladı. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Saat 7 haberleri veriyoruz. Amilli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi

Sine ev sahipliği yapacak tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi açıklama yaptı. Türkiye, NATO'nun güçlü ve güvenilir bir müttefikidir dedi. Genel merkezde kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin masaya tarihinden aldığı güçle oturacağını vurguladı. NATO zirvesine Türk savunma sanayi ürünleri damgasını vuracak. Savunma Sanayi Başkanlığı, zirve kapsamında NATO yetkililerinin ve uluslararası savunma sanayi şirketlerinden yöneticilerin katılacağı üst düzey bir resepsiyon verecek. Türk teknoloji şirketi Baykar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve NATO Parlamenter Asamblesi heyetini ağırladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın çalışmalarına dair sunum yaptı. Bayraktar, insansız savaş uçakları zamanla tüm savaş uçaklarının yerini alacak, dedi. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'den taziye mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur dedi. Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan orman yangınının üzerinden bir yıl geçti. Bölgede yapımına başlanan afet konutları tamamlanma aşamasına geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak, dedi. AK Parti üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanıyan düzenlemeyi meclis başkanlığına sundu. Daha önce öğrenci affından faydalanmamış tüm öğrenciler yeniden üniversiteye başvurabilecek. Düzenleme ile sahte diploma ile sertifika düzenleyenlere de hapis cezası verilecek. Üniversitelerde 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni program açılacak. Yapay zeka ve dijital tabanlı programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni programların gelecekte ihtiyaç duyulacak meslekler dikkate alınarak belirlendiğini söyledi. Milyonlarca memur ve emekli bugün açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyonunu açıklayacak. Böylece Temmuz zamları netleşecek. Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOG, Temmuz ayına özel yeni finansman kampanyası duyurdu. T10X veya T10F hayali kuranlar için 3 ayrı seçenek sunuldu. Kampanyada faizsiz kredi imkanından filo satın alımlarına özel ayrıcalıklara kadar birçok fırsat öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'da gerçekleşen dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde 1500'den fazla sağlık çalışanı katledildi. 38 hastane hizmet dışı kaldı. Soykırımcı İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. Haberleri dinlediniz.

Georg Philipp Telemann'ın Mi minör, flüt, oboa ve sürekli bas için üçlüsünden bölümler dinlediniz. Epoca Barocca seslendirdi.

Luigi Boccherini'nin 337 sayılı si bemol majör yaylı sazlar için beşlisinden bölümler dinlediniz. Frankfurt Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.

Ludwig van Beethoven'ın piyanolu dörtlüye uyarlanan Opus 55 Mi Bemol Majör Eroica başlıklı senfonisinden bölümler dinlediniz. Mozart piyanolu dörtlüsü seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Semahat Şallı ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.
1: Günaydın sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzik'le Dünya Turu'nda sizlerle birlikteyiz. Bir önceki programımızda Endülüs'ün büyüleyici atmosferinde Rodrigo, Faya, Tarrega ve Sanz'ın eserleri eşliğinde İspanya'da yolculuğa çıkmıştık. Şimdi de Akdeniz'in öteki kıyısına, İtalya'ya doğru yol alıyoruz. 19. yüzyılın başlarındayız. İtalya bugünkü gibi tek bir devlet değil. Papalık Devleti, Napoli Krallığı, Sardinya Krallığı ve çeşitli küçük dükalıklar yarımadayı paylaşırken, kuzeyde de Avusturya İmparatorluğu'nun etkisi hissedilmekte. 1796 yılında Napolyon'un İtalya seferiyle birlikte Fransız devriminin özgürlük ve eşitlik fikirleri İtalya'ya ulaşır. 1815'ten sonra başlayan siyasi dönüşümle ulusal birlik düşüncesi giderek güçlenir. Süreç 1861'de İtalya Krallığı'nın doğuşuyla sonuçlanır. Tüm bu siyasi hareketliliğe rağmen İtalya, Avrupa'nın önemli müzik merkezlerinden biri olmayı sürdürür. Milano'nun görkemli opera sahneleri, Venedik'in tarihi tiyatroları, Napoli'nin canlı sokakları ve Bologna'nın köklü müzik geleneği dönemin sanat yaşamına yön veren başlıca merkezler olur. Müzik ve tiyatro yalnızca sahnelerinde değil, meydanlarda ve aristokratların salonlarında da günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Böylesine zengin ve canlı bir sanat ortamında müzik tarihine damga vuran pek çok besteci yetişir. Bu bestecilerden biri, keman tekniğini bambaşka bir boyuta taşıyan, virtüözlüğüyle efsaneleşen Niccolò Paganini'dir. Çocuk yaşta olağanüstü keman yeteneği fark edilen ve kısa sürede Avrupa'nın en ünlü virtüözü olan Paganini, sol el pizzicato, yapay flajole, geniş aralıklı çift sesler ve son derece hızlı pasajlarıyla keman tekniğinde yeni bir çağ başlatır. Sahnedeki etkileyici görünümü ve olağanüstü icrası nedeniyle halk arasında şeytanla anlaşma yaptığı yönünde efsaneler bile ortaya atılır. Gitarı da keman kadar iyi çalan Paganini, yaşamı boyunca gitar için çok sayıda beste yapar. Keman ve gitar için bestelediği sonatları da oda müziği repertuvarının önemli eserlerindendir. Bu sonatlarda gitarla keman arasında müzikal bir diyalog, dengeli bir ilişki vardır. Paganini'nin iki çalgıyı da eşit birer anlatıcı olarak ele aldığı seçkin odaklarında,

müziği eserlerinden iki örnek sunuyoruz sizlere. Bestecinin Opus 64 1 numaralı ve Opus 61 2 numaralı keman ve gitar sonatlarını kemancı Itzhak Perlman ve gitarist John Williams seslendiriyor.

Paganini'nin keman ve gitar için bestelediği iki sonatını dinlediniz. Kemancı Itzhak Perlman ve gitarist John Williams seslendirdi. Şimdi de bestecinin Opus 3 6 numaralı sonatını dinliyorsunuz. Kemancı Itzhak Perlman ve gitarist John Williams seslendiriyor.

Paganini'nin Opus 3 6 numaralı sonatını kemancı Itzhak Perlman ve gitarist John Williams seslendirdi. Mauro Giuliani de zengin müzik kültürünün yetiştirdiği besteci ve gitaristlerden biri. Gitarın konser salonlarının saygın solist çalgılarından biri olmasına katkı sağlayan isimlerden. Rossini Anna, Giuliani'nin solo gitar için bestelediği eser dizilerinden biridir. Bu eser dizisinde İtalyan besteci Gioacchino Rossini'nin operalarından aldığı temalarla gitarın olanaklarını buluşturur. Giuliani, solo gitar için bestelediği Rossini Anna serisiyle Rossini'ye duyduğu hayranlığı da dile getirir. Şimdi sizlere bestecinin Opus 119 1 numaralı ve Opus 121 3 numaralı Rossini Anna'larını sunuyoruz. Gitarist David Russell seslendiriyor.

0: Giuliani'nin Opus 119 1 numaralı ve Opus 121 3 numaralı Rossini anılarını gitarist David Russell'dan dinlediniz. Giuliani'nin gitarında hayat bulan Rossini ezgileriyle İtalya turumuzun bu bölümünü tamamlıyoruz. Gelecek hafta İtalyan operasına altın çağını yaşatan Rossini, Bellini, Donizetti ve Verdi ile İtalya yolculuğumuz devam edecek. Haftaya aynı gün ve saatte klasik müzikle dünya turunda yeniden birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, hepinize sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyoruz. Müzikle kalın.
1: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.

Radyo 3. Piyano edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piyano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

hayatının ileriki aşamalarında usta piyanist Ferruccio Buzzoni'nin öğrencilerinden Miachit Lammus'un yanı sıra Arthur Rubinstein ve Dame Myra Hess ile de çalışma olanağı buldu. Bu seçkin isimlerin sanatsal etkileri, Shine'ın yorumculuğuna derinlik kazandıran başlıca unsurlar arasında yer alır. George Sell'den Sir Colin Davis'e uzanan seçkin bir şef kuşağıyla çalışan, dünyanın önde gelen orkestralarıyla konserler veren Birleşik Amerikalı piyanistin 1982 ila 1987 yılları arasında American Chamber Players topluluğuyla verdiği konserler ise referans kaynak. Sanatçının soprano Jason Norman ile kaydettiği ve Arnold Schoenberg ve Alban Berg'in yapıtlarından oluşan ve Sony Classical etiketi altında yayınlanan albüm kaydı değerli. Bu kayıtlar 2. Viyana Okulu repertuarının en seçkin yorumları arasında gösterilmekte, Schoenberg ve Berg literatüründe referans kabul edilmekte. Romantik dönem yapıtlarına yönelik güçlü yorumlarıyla genç yaşta dikkat çeken sanatçının Rachmaninoff'un 3. piyano konçertosu icrası, onun müzikal kimliğinin simgesi haline gelen çarpıcı bir başarı öyküsü. Gençlik yıllarında 1958 ila 1960 yılları arasında Cap Records için yaptığı kayıtlar Shine'ın kariyerinde ayrı bir başlık oluşturur. Klasik müzik dünyasına kısa süreli bir giriş yapan bu şirket için hazırlanan albümler sanatçının erken dönem yorumculuğunu belgeleyen değerli kayıtlar arasında. Cap Records için hazırlanan ve uzun süre erişilebilir olmayan bu 5 uzunçalar kayıt ilk kez bir arada yeniden yayınlandı. Bu koleksiyondan bir kayda kulak veriyoruz. Ed Shine'a Eugene Gozens yönetimindeki Viyana Devlet Opera Orkestrası eşlik ediyor. Sanatçılar, Sergei Rachmaninoff'un Opus 30 eser sayılı 3. piyano konçertosunu seslendiriyor. Eser 3 bölümden oluşmakta. 1. bölüm Allegro Manon Tanto, 2. bölüm Intermezzo Adagio, 3. bölüm Alla Breve.

Birleşik Amerikalı piyanist Ann Chyna, Eugene Goossens yönetimindeki Viyana Devlet Opera Orkestrası eşlik etti. Sanatçılar, Sergei Rachmaninoff'un Opus 30 eser sayılı 3. piyano konçertosunu seslendirdi. Gençlik yıllarında 1958 ila 1960 yılları arasında Cap Records için yaptığı kayıtlar Chyna'nın kariyerinde yer tutan ayrı bir başlık. Klasik müzik dünyasına kısa süreli bir giriş yapan şirket için hazırlanan bu albümler, sanatçının erken dönem yorumculuğunu belgeleyen değerli kayıtlar arasında. Uzun süre erişilebilir olmayan bu 5 uzun çalar kayıt, ilk kez bir arada yeniden yayınlandı. Bu seriden bir kayda kulak verdik. Sahne kariyerinin yanı sıra seçkin bir pedagog olarak da tanınan Ann Chyna, yaşamının ilerleyen dönemlerini büyük ölçüde eğitime adadı. Yetiştirdiği çok sayıda piyanist onun yalnızca bir yorumcu değil, aynı zamanda etkili bir müzik eğitimcisi olarak da kalıcı bir miras bıraktığının belirgin bir göstergesi. 1980 ila 2001 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Baltimore kentinde bulunan John Hopkins Üniversitesi bünyesinde yer alan Peabody Konservatuarı'nda profesör unvanıyla görev yapan Chyna, diğer Amerikan okulları, Indiana Üniversitesi, Eastman Müzik Okulu ve Mans Müzik Okulu gibi kurumlarda da dersler verdi, çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Ann Chyna, Kasım 2018'de Washington'da bulunan National Museum of Women in the Arts tarafından sahne sanatlarına yaptığı olağanüstü katkılar nedeniyle Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırıldı. Amerikalı piyanistin Chopin yorumları, bestecinin şiirsel dünyasına olan duyarlı yaklaşımıyla dikkat çeker. Chopin'ın lirik ve dramatik unsurlarını dengeli biçimde ortaya koyan sanatçı, romantik dönem piyano geleneğinin inceliklerini yansıtan seçkin yorumculardan. 1980-1981 sezonunda Lincoln Center bünyesindeki Alice Tully Hall'da gerçekleştirilen 6 konserlik Chopin serisi, Ann Chyna'nın kariyerinin dönüm noktalarından biri. Kısa sürede büyük ilgi gören ve biletleri önceden tükenen bu konser dizisi, Ann Chyna'nın Chopin yorumculuğundaki yetkinliğini ortaya koyan, müzik tarihindeki özel yerini belirleyen etkinliklerden biri. 16 Nisan 2026'da aramızdan ayrılan sanatçının, Mart 2020'de Weill Recital Salonu'nda Usta Piyanistler serisi kapsamında gerçekleştirdiği ve bütünüyle Chopin eserlerine adanmış resital, sanatçının 1980'de Alice Tully Salonu'nda verdiği efsanevi Chopin konserlerinin 40. yılını ve 80. yaşını kutlayan özel bir buluşma olarak yakın dönemin hafızalarda iz bırakan etkinliklerinden. Gençlik yıllarında 1958 ila 1960 yılları arasında Cap Records için kaydettiği kayıtlar Chyna'nın kariyerinde yer tutan ayrı bir başlık. Klasik müzik dünyasına kısa süreli bir giriş yapan şirket için hazırlanan bu albümler, sanatçının erken dönem yorumculuğunu belgeleyen değerli kayıtlar arasında. Kayıtlardan birine kulak veriyoruz. Chyna, Chopin'ın Opus 31 eser sayılı Si bemol minör 2 numaralı Scherzo'sunu seslendiriyor.

0: Gençlik yıllarında 1958 ila 1960 yılları arasında Cab Rockers için yaptığı kayıtlar Shine'ın kariyerinde yer tutan ayrı bir başlık. Klasik müzik dünyasına kısa süreli bir giriş yapan şirket için hazırlanan albümler sanatçının erken dönem yorumculuğunu belgeleyen değerli kayıtlar arasında. Bu kayıtlardan birine kulak verdik. Shine, Chopin'ın Opus 31 eser sayılı Si bemol minör 2 numaralı şeker sosunu seslendirdi. Bir dünya sahne ve stüdyolarından programının daha sonuna geldik. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Seval Köksal ve ben Ozan Binici mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Esen kalın.
1: Dünya sahne ve stüdyolarından.

Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik mixler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve ahenkle yol alan program Caz Express her pazartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

beğenmiş danslarını sahnenin gölgesinden çıkarıp başrole taşıyan bir müzik yolculuğudur. Saray salonlarının valsleri, kaderin gölgesindeki polonezler ve halk ezgilerinin kıpırtısı Sir Colin Davies'in zarif yönetiminde yeniden nefes alır. Albümde bazı operaların içindeki bale müzikleri ve dans bölümleri bir araya getirilmiştir. Yani operaların dans sahneleri konserlik suite gibi düzenlenmiş biçimde sunulur. Sir Colin Davies, özellikle Mozart, Berlioz, Sibelius ve Rus repertuarındaki şiirsel ama yapısal açıdan çok berrak yorumlarıyla tanınır. Çaykovski yorumlarında da aşırı romantik duygusallıktan kaçınır. Bunun yerine orkestral renkleri, zarif çizgileri ve dramatik mimariyi öne çıkarır. Bu kayıt, Çaykovski'nin yalnızca ünlü balelerini bilen dinleyici için çok ilginçtir. Çünkü bestecinin operalarındaki dans müziklerinin de ne kadar güçlü bir bale dili taşıdığını gösterir. Albümdeki eserler ve içerikleri şöyle. Çaykovski'nin Puşkin'den uyarladığı lirik dramatik operası Yevgeni Onegin'den balo sahneleri. Vals, mazurka, polonez. Bu danslar yalnızca dekoratif değildir. Karakter psikolojisini de anlatır. Aristokrat Petersburg dünyasının görkemi yansıtılır. Ancak bu parlaklığın altında Onegin'in içsel pişmanlığı gizlidir. Çaykovski burada yalnız bir karakter trajedisini salon ihtişamının içine yerleştirir. İkinci eser Jeanne d'Arc bale müziği. Fransız saray atmosferini destekleyen danslar içerir. Bu müziklerde saray zarafeti, şövalyelik havası, dramatik operatik yoğunluk birlikte duyulur. Çaykovski burada yalnızca sahne müziği yazmaz, bale bölümleri karakterler arasındaki politik ve dramatik gerilimi de taşır. Bu albümün önemi, Çaykovski'nin operalarının çoğu zaman gölgede kalan bir yönünü göstermesidir. Genelde dinleyici Çaykovski'yi Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel ve Fındık Kıran'la bilir. Oysa operalarında da olağanüstü dans müzikleri vardır. Denilebilir ki Çaykovski opera yazarken bile bale düşünüyordu. Sahne hareketi, ritim ve dans duygusu onun dramatik dilinin ayrılmaz bir parçasıydı. Dinliyoruz.

0: Çaykovski'nin Yevgeni Onegin ve Jean d'Arc operalarında saklı bale müziklerini Sir Colin Davies yönetimindeki Covent Garden Kraliyet Opera Orkestrası seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Sergei Prokofiev'in Yaz Gecesi başlıklı süiti oldukça renkli, zarif ve biraz da gölgede kalmış bir orkestral eser. 20. yüzyılın en önemli Rus bestecilerinden biri olan Sergei Prokofiev, sert ritmik dili, ironik mizahı ve olağanüstü melodik zekasıyla tanınır. Prokofiev'in müziğinde çoğu zaman iki yüz hissedilir. Bir yanda modern, sert, mekanik enerji, diğer yanda şaşırtıcı ölçüde sıcak, lirik ve esprili bir anlatım. Manastırda Bir Nişan başlıklı operasından temalar içeren Yaz Gecesi süiti, bestecinin daha ışıltılı, komik ve Mozartvari tarafını gösterir. Opera, İngiliz oyun yazarı Richard Brinsley'nin Refakatçi Kadın adlı komedisinden uyarlanmıştır. Yaz Gecesi, operanın mizahi ve romantik dünyasını konser salonuna taşıyan çok başarılı bir süittir. Bir anlamda operanın sahne üstündeki neşesi ve romantik atmosferinin sözsüz bir orkestral özetidir. Süit, Prokofiev'in Bir Yaz Gecesi'ne bıraktığı gülümsemedir. Ay ışığında dolaşan aşıkların, küçük oyunların, gizli buluşmaların ve İspanyol esintili neşenin orkestraya dönüşmüş halidir. Sert ritimlerin ustası Prokofiev, burada yüzünü zarafete ve ince mizaha çevirir. Dinliyoruz.

0: Radyo 3.
1: Sergei Prokofiev'in Yaz Gecesi başlıklı süitini Neeme Yarvi yönetimindeki Filarmoniya Orkestrası seslendirdi. Saklı notaların bu haftaki macerasını noktalıyoruz. Hayatın müzikte saklı güzelliklerinde tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Milli İstihbarat Akademisi tarafından NATO 3.0 tartışmaları ve Türkiye başlıklı bir rapor yayımlandı. Raporda Türkiye'nin ittifak içinde stratejik katma değer üreten aktörlüğe evrildiği vurgulandı. Ankara Zirvesi'nin NATO'nun yeni güvenlik paradigması açısından kritik dönemeç olduğuna dikkat çekildi. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

Hüseyniyesi'ne götürüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenazesine katılmak üzere İran'a gidecek. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la da görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin konuştu. Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti, dedi. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yargı teşkilatımızın insan kaynağını güçlendirmeye, adalet hizmetlerimizin niteliğini artırmaya devam ediyoruz, dedi. Mülakatlarda 1038 adayın başarılı olduğunu belirtti. Türk mühendisler tarafından geliştirilen yakın hava savunma sistemi Tolga, atışlı test gösterimi için sahaya çıkarıldı. Sistem Konya'da 7 senaryoya tabi tutuldu. Tolga, yüksek hızla taarruza geçen kamikaze drone hedefleri tam isabetle vurdu. Testi 24 farklı ülkeden resmi ve askeri heyetin de izlediği kaydedildi. TRT Radyo 1, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılına özel hazırlanan radyo oyununu dinleyicisiyle buluşturacak. Bir Destandır 15 Temmuz adlı Arkası Yarın projesi, vatan sevgisi, millet dayanışması ve kahramanlık ruhunu merkeze alıyor. 11 bölümlük yapım, 5 Temmuz itibarıyla her gün saat 9.40'da TRT Radyo 1'de yayınlanacak. İstanbul merkezli 8 ilde resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemi başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvurabilecek. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. Haberleri dinlediniz.

İberya, Avrupa'nın Afrika'ya uzanan eli. Mağrib'le arasında Cebeli Tarık ya da Gibraltar diye anılan su geçidi. Bir yanında uçsuz bucaksız Atlantik, bir yanında Mare Nostrum, Akdeniz. Topraklarında hüküm sürenler İspanya ve Portekiz. Avrupa'dadır Avrupalı olmasına da Fransa ile arasındaki sınırı çizen Pireneler ayırır onu ana kıtada. İçini kızgın Meseta güneşi kasıp kavururken Akdeniz Meltem'i ferahlatır Costa Brava ve Costa del Sol kıyılarını. Biskaya körfezinde ise Atlas Okyanusu'na kucak açar İberya toprakları. İstanbul Radyosu'ndaki İklimlere Yolculuk Kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik

Yönetmenimiz Tamer Yılmaz ve yapım görevlimiz Havva Avcı Bahadır'la birlikte Pirenelerin Akdeniz kıyısındaki yamaçlarından o topraklara, İberya'ya geçiyorum sevgili dostlar. Yalnız değilim bu yolculuğumda. Fransa'nın güneybatısından Al ve Montpellier'den gelen Hitano müzisyenler de katılıyor bana.

Kimler mi onlar? İspanyol fası Rif kökenli flamenco sanatçısı José Reyes'in oğulları Nicolas ve André Reyes ve kuzenleri Jacques Maurice, Tonino Bayardo ve José Reyes. Bir araya gelip Gitano duygusuyla bir rumba katalan ve flamenco pop topluluğu oluşturmuşlar. İspanyolca'da kral anlamına gelen soyadlarından yola çıkarak kendilerine Los Reyes adını vermişler. Çok geçmeden The Gypsy Kings'e dönüştürmüşler adlarını. Müzik dünyasında da bu isimle ünlenmişler. Tüm üyeleri Fransa doğumlu ama görünümleri, tavırları, yorumları ve müzikleriyle her biri bir İspanyol gitanosu. İklimlere yolculuğumuzda seslendirecekleri No Volvere ise onların hiç de yabancısı olmadığımız sevilen ezgilerinden biri.

Gypsy Kings kendi yoluna, ben kendi yoluma. İspanya'nın Katalonya'sında, İspanyolca deyişle Katalunya'da, Akdeniz'le kucaklaşıyor, Fransa sınırından Endülüs'e, Andalusia'ya uzanan dingin kıyılar, Costa Brava, başkentse Barcelona. Bir söylentiye göre Kartacalılar Costa Brava'da kurarlar bu Katalan kentini. Fi tarihten gelen bir söylenti der ki, Barcelona, Kartaca'nın önde gelen ailesi Barkaslardan almış adını. Hem İspanya'nın en büyük limanı burası, hem de özellikle Katalonya bölgesinin en büyük endüstri, tecim ve kültür merkezi. Pablo Picasso, Salvador Dali, Antonio Gaudi, John Miro, Federico Mares'in ve José Carreras gibi ünlü sanatçılarla birlikte anılır ismi. O sanatçılardan biri de 1942'de Alicante'de dünyaya gelen ve 1995'te Barcelona'da yaşama veda eden ozan ve yorumcu Ovidi Montiori y Mengual sevgili dostlar. 1992 yılından onun sesi ve gitarıyla kulağımıza çalınan Katalunca izgilerin notaları ve dizelerinde yine onun imzası var. Perquè vull.

Barcelona, Katalunya'nın kalbi. Uykusuz gecelerinden birinde yine sabahı bekliyor, Paseo Maritimo'dan Marina'ya uzanan ünlü Avenida Ramblas bulvarı. Bir ucunda kentin ticaret merkezi Plaza de Catalunya, bir ucunda granit sütunu üzerinden yüzyıllardır Akdeniz'i seyreden bizim Kristof Kolomb olarak bildiğimiz kaşif ve denizci Cristobal Colón. Geniş kaldırımlarındaki

Ağaçların gölgesinde dünyanın dört bir yanından insanlar. Onların arasında bu kentte doğan ve yine burada ünlenen şarkıcı ve oyuncu Jose Guardiola'ya da rastlıyorum sevgili dostlar. Tabii bugünkü değil de 65 yıl önceki hayaliyle. 1961 yılının ıslak ve nemli bir Barcelona gecesinde Joaquin Prieto'nun çok uzaklardan Buenos Aires'ten gelen notaları ve sözleri takılmış diline. Sevdiği kızı gelinliği içinde bir başkasının kolunda kiliseden çıkarken gören aşığın duygularını buluyorum o sözler ve notalarda. La Novia.

Ranovia, Latin Amerika gelini, hem Şilili Antonio Prieto'nun bestelediği Sevda ezgisinin hem de Ernesto Arancibia'nın yönettiği ve Prieto'nun da kendi bestesini söylediği bir Arjantin filminin adı. 1962 yapımı La Novia İspanya'da da gösterime girmiş. Ezgisi az önce dinlediğimiz Katalunyalı Jose Guardiola'nın sesinden de yankılanmıştı. Az sonra bu haftaki iklimlere yolculuğumuzda duyulacak sesin sahibi tabii yine İspanya'dan ama Katalonya'dan değil de Andalusia'dan yani Endülüs'ten. Adı Maria Magdalena Nile del Rio. Imperio Argentina ise

Orada sahneye çıkar Maria Magdalena. İspanya'ya dönüp ünlendiğinde ise Arjantinli empresariosu Imperio'ya ve Arjantin'e gönderme yaparak Imperio Argentina adını alır. 1930'larda ünlü İspanyol yönetmen Florian Rey'in gözde yıldızlarından biri olur. İklimlere yolculuğumuzda 1938 yılının İspanyol beyaz perdesinde parlıyor o yıldız. Florian Rey'in yönettiği Carmen La De Triana filminde Juan Mostazo ve Francisco Merenciano'nun notalarını Ramon Perello'nun lirikleriyle seslendiriyor. Antonio Vargas Heredia.

Carmen La de Triana, Trianalı Carmen. Triana, Sevilla kentinin Çingene mahallesi. Antonio Varga Heredia'da Çingene kızı Carmen uğruna çavuş üniformasını gözden ve üstünden çıkaran, sevdiği uğruna ölümü göze alan bir halk kahramanı. Tabii Merimen'in romanında ve 84 yıl öncesinin peliküllerinde. Sanırım Endülüslü erkekler ve kadınlar sevdikleri uğruna artık umarsızca ölüme gitmiyorlar ama Endülüslü müzikler kulaklarımızdan hiç gitmiyor sevgili dostlar. Bu cuma gününün 12. saatinde 19. yüzyılın sonlarından ulaşıyor bu kez Andalusia'nın içli ve kederli müziği. Elhamra Sarayı'nın kadim kırmızı duvarlarında çınlar gibi bu kez Endülüs ezgileri. Adını Arapça'da kırmızı anlamına gelen Alhambra'dan almış, sonrasındaysa İspanyolca'da Alhambra'ya dönüşmüş ismi. Granada'nın fi tarihteki egemeni Nasri Hanedanı'nın kurucusu İbnül Ahmer ve ardıllarınca yaptırılmış Alhambra. Göz alıcı burçlarıyla zamana meydan okur gibi Araplardan kalma iç kalesi Alcabaza. Mersinli avluya bakan Sala de los Embajadores yabancı elçileri ağırlıyor geçmişin derinliklerinde. Arabesk kafesler ardındaki aslanlı saray Palacio de los Leones sessiz ve mütevekkil haremin sırlarını saklıyor yüzyılların gölgesinde. Kemerli revakların altında sarıklı ve taçlı hükümdarların birbirini izleyen hayalleri. Granadalı besteci ve gitarist Francisco Tarrega'nın ezgilerinde ise Alhambra'nın gün görmüş anılarını fısıldayan komşu kızı Nana Muscuri'nin sesi. Recuerdos de Alhambra.

Sırlarını kendine saklayan Kastilyalı eski bir soylu gibi Aranjuez. Sessiz ve dingin. Yoksa başka anlamlar mı var gizlerinde? Sessizce açan kan kırmızı güllerinde. Suskun geçmişin anılarıyla Aranjuez'e bırakıyorum o gülleri ve İspanya'nın Kastilyalı başkenti Madrid'e yöneliyorum şimdi. Meseta Central'in bunaltıcı sıcağı ılık bir yaz akşamında dönüşürken uyanıyor Madrid siestasından. Yollara düşüyor mahmur gatolar, yani kediler. Orta çağdan kalma bir lakapla Madrid'in isminin Mahovit olduğu zamanlarda kent birliklerinin bir kedi gibi surlara tırmanma becerisine gönderme yapan yakıştırmayla gatos, kediler diye anılıyor bugün de Madridliler. Bir bakıma kent halkının gece geç saatlere dek süren yaşam biçimine de uygun düşüyor bu yakıştırma. Ve işte şu anda o gatolardan biri, El Gato Montes, yaban

Manuel Peña Morena'nın 1916'da ilk kez Valencia'da sahnelenen müzikli oyununda arenayı dolduranlar El Gato Montes'i alkışlıyorlar ama benim gönlüm El Toro'dan, Boğa'dan yana ve Puerto Alcala'daki Cordillera'dan ayrılıp Plaza Mayor'a, Habsburgların izini süren büyük meydana geldiğimde çiçekçi bir kız çıkıyor karşıma. Hiç yabancımız değil o. 1958'de Beyaz Perde'de tanışmıştık onunla. Sepetinde menekşeler, yanağında gamzeler, dilinde Jose Padilla'nın ezgileriyle şarkı söylüyordu İspanyol sinemasında. La Violetera.

Sizler de anımsadınız mı Menekşeci kızı? Pariyan'ın bestesini söylerken sizin de gözünüzde canlandı mı güzel esmer hayali? Sara Montiel'di o çiçekçi kız. İspanyol sinemasının Mançalı Sarita'sı, La Violetera filminin Madrid akşamlarında menekşeler satan Soledad'ı. Kasiyalı Fernandez ailesi içinse Maria Antonieta Alejandra Vicenta'ydı adı. İlk filmi Te Quiero Parami'yi 1944'te çevirmiş, Meksika ve Hollywood serüvenlerinden sonra 1957'de yeniden ülkesi İspanya'ya dönmüştü. Sara Montiel'in hayali Orta Çağ'dan kalma De Los Lujanes'in önünden geçip Kalyelerin, daracık eski sokakların dolan bacında kaybolurken başka bir ses çalınıyor kulağıma. 1964 yılının anılarıyla belki Paseo de Avenida de Portugal bulvarındaki süslü bir kafenin, belki de Calle de Toledo'da, Toledo sokağındaki orta halli bir evin plakçalarından yükselen bir ses. Gloria Lasso, dilindeki ezgi ise Jose Padilla'nın beslediği bir Paso Doble, El Relicario.

su kariyerlerinde. Francisco de Goya, Diego Velázquez ve El Greco'nun seyrine dalıyorum Prado Müzesi galerilerinde. Eski krallık sarayındaki zırhlarda sömürgeci geçmişin izleri yansıyor hala. Masum kızılderililerin acıları damlıyor Hernán Cortés ve Francisco Pizarro'nun acımasız kılıçlarında. Göz kamaştıran İspanyol güneşi Puerto del Sol'ün güneş kapısının emperyal görkeminde batarken genç bir erkek genç bir kıza rastlıyor Gümüşçüler Sokağı Platerias'ta. Ve beş İspanyol müzisyenden oluşan El Consorcio'da tanık oluyor Madrid'in gümüş ışıltılı bir yaz akşamında Platerias'taki kafede başlayan bu aşka. Tarde de Otoño en Platerias.

Amaya Uranga, Sergio, Estibaliz, Iñaki Uranga ve Carlos Subiaga, 1993 yılında El Consorcio adıyla bir araya gelen 5 İspanyol müzisyen onlar. 1995 yılının bir yaz akşamında Antonio Aguilar, Alejo León ve Juan Solano'nun notaları ve lirikleriyle Gümüşçüler Soga Platerias'taki bir Madrid kafesinde başlayan bir aşka tanık oldular. Madrid akşamları geceye dönüşürken ben de Pérez eşliğinde İspanya'nın kendine özgün neşesi ve coşkusuna tanık olmak istiyorum sevgili dostlar. Bu neşeye ve coşkuya sizleri de davet ediyorum elbette. Ve işte Barcelonalı Pérez

mi corazón. Hoşça kal Dolores Vargas, hoşça kal Barcelona, hoşça kalın sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 3'te bu haftaki iklimlere yolculuğunu sona ererken yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, haftaya yeniden buluşmak üzere teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ve yapım görevlimiz Havva Avcı Bahadır'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın. İklimlere yolculuğumuz sona eriyor.

Değerli Radyo 3 dinleyenleri, müzik ve ona ait, ona anlamlar yükleyen tarihe mal olmuş kişi ve hikayelerle geçireceğimiz bu 60 dakikaya TRT Ankara Radyosu yapımı olan Maestro'nun günlüğüne hoş geldiniz. Bugün programımızda George Crumb'ın değişik dönemlerine ait eserlerini dinleyeceğiz. Doğanın, şiirin, zamanın, mekanın ve insan hayal gücünün iç içe geçtiği, çok katmanlı bir evrenin eşlik ettiği Crumb'ın müziği, geleneksel anlamda melodi ve armoni üzerine kurulu bir yapı olmaktan ötedir. Crumb için ses bir renktir. Çalgıları da bilinen işlevlerinin yanı sıra henüz keşfedilmemiş tını olanaklarıyla düşünür besteci. Bu nedenle onun müziğinde fısıltılar, yankılar, doğuşkanlar, vurmalı etkiler, içten gelen sesler ve sessizlikler en az notalar kadar önemlidir. Bestecinin 1947 tarihli Üç Erken Şarkı adlı yapıtı, bu uzun yaratıcı yolculuğun başlangıç noktalarından biri olarak görülebilir. Crumb henüz lise çağındayken yazdığı bu şarkılarda daha geleneksel bir şan ve piyano dili içinde olmasına rağmen yapıtta ileride çok daha belirgin hale gelecek olan şiirsel duyarlılığı ve sesle anlam arasındaki ilişkinin ilk izleri hissedilmektedir. Şan partisi metnin taşıdığı duyguyu öne çıkarırken piyano eşlik eden bir çalgıdan öte atmosfer kuran bir unsur olarak işlev görür. Bu bakımdan Üç Erken Şarkı, Crumb'ın daha sonra ulaşacağı geniş tını dünyasının sade ama anlamlı bir başlangıcıdır. Şimdi George Crumb'ın Gece, Unutulmuş ve Rüzgar Ağıtı başlıklarına sahip Üç Erken Şarkısını soprano Katarzyna Olesz-Blaha ve piyanist Małgorzata Żabińska yorumuyla dinleyelim.

George Crumb'ın Üç Erken şarkısını soprano Katarzyna Olesz-Blaha ve piyanist Małgorzata Żabińska'nın yorumuyla dinledik. Özellikle 1960'lı yıllardan itibaren Crumb'ın müzik dilinin büyük bir değişim geçirdiğini ve çalgıların geleneksel sınırlarını aşan tekniklere yöneldiğini görüyoruz. Piyanonun tellerine dokunmak, sesleri susturmak, doğuşkanlar üretmek, çalgıyı vurmalı bir kaynak gibi kullanmak ve en küçük tına ayrıntılarını bile duyurabilmek için yükselteçten yararlanmak onun müziğinin ayırt edici özellikleri haline gelir. Crumb bu teknikleri yalnızca deneysel bir etki yaratmak için kullanmaz, onları kendi müzikal düşüncesinin doğal dili haline getirir. Bu anlayışın en etkileyici örneklerinden biri bestecinin Balina'nın Sesi adlı eseridir. Flüt, violonsel ve piyano üçlüsü için yazılan bu yapıt, Crumb'ın doğaya ve özellikle insan dışı ses dünyalarına duyduğu ilgiyi gösterir. Eserde çalgılar çoğu zaman kendi geleneksel kimliklerinden uzaklaşır. Flüt bir insan sesiyle birleşir. Violonsel, deniz altından gelen uzak çağrışımları andırır. Piyano ise hem armonik bir zemin hem de yankılı, gizemli bir tını alanı yaratır. Balina'nın sesinde dinleyici, okyanusun derinliklerine benzeyen bir ses ortamının içine çekilir. Crumb burada doğayı taklit etmekten ziyade doğanın içindeki gizemi ve uzaklığı müzikal bir deneyime dönüştürür. Şimdi George Crumb'ın flüt, violonsel ve piyano üçlüsü için yazdığı Balina'nın Sesi adlı yapıtını flütçü Jan Krzyzowiec, cellist Marcin Misiak ve piyanist Małgorzata Żabińska'nın yorumuyla dinleyelim.

George Grumb'ın Balina'nın Sesi adlı yapıtını flütçü Jan Kjeszowiec, cellist Marcin Misiak ve piyanist Małgorzata Żabińska'nın yorumuyla dinledik. Bestecinin olgunluk dönemindeki tını arayışı Celestial Mechanics adlı eseriyle kozmik bir boyut kazanmıştır. Dört el piyano ve yükseltiçli piyano için Makrokosmos dizisinin bir parçası olarak yazılan ve Türkçe'ye gök mekaniği olarak çevirebileceğimiz yapıtın alt başlığındaki kozmik danslar düşüncesi, eserin yalnızca teknik değil, hayal gücü bakımından da geniş bir evren kurduğunu gösterir. Burada piyano, klavyeden çalınan bir çalgının ötesindedir. Teller üzerinde glissandolar, susturmalar, doğuşkanlar, vurmalı etkiler ve karma tekniklerle piyano adeta küçük bir orkestra, hatta bir ses laboratuvarı haline gelir. Şimdi George Grumb'ın dört el piyano ve yükseltiçli piyano için yazdığı Celestial Mechanics adlı yapıtını piyanist Małgorzata Żabińska ve piyanist Piotr Grodecki'nin yorumuyla dinleyelim.

0: George Crumb'ın 4 el piyano ve yükseltiçli piyano için yazdığı Celestial Mechanics adlı yapıtını piyanist Małgorzata Żabińska ve piyanist Piotr Grodecki'nin yorumuyla dinledik. 3 erken şarkıdaki şiirsel başlangıç, balinanın sesinde doğanın gizemli seslerine, Celestial Mechanics'te ise evrenin devinimine açılır. Böylece Crumb'ın müziğinde erken dönemden olgunluk dönemine doğru uzanan çizgi açıkça görülür. İnsan sesinden doğaya, doğadan kozmosa doğru genişleyen bir tını evreni. Onun müziği, dinleyiciyi duymanın yanı sıra sesin ardındaki imgeyi, mekanı ve düşünceyi de algılamaya çağırır. Bu nedenle George Crumb, 20. yüzyıl müziğinde kullandığı yeni tekniklerle birlikte sesi, anlamı ve hayal gücünü aynı evrende buluşturan özgün bir tını şairidir. İcracı açısından baktığımızda ise bu eserlerde solistlerin geleneksel virtüözitenin ötesine geçerek nefes, dokunuş, beden hareketi, zamanlama ve tını duyarlılığıyla eserin anlam dünyasını tamamladığını görürüz. Crumb'ın müziğinde her ses icracının dikkatli ve bilinçli müdahalesiyle var olur. Bu nedenle solist, bestecinin hayal ettiği evreni dinleyiciye taşıyan temel aracı haline gelir. Böylece Crumb'la yorumcu arasındaki ilişki, klasik anlamda besteci-icracı ayrımından çok daha canlı ve işbirliğine dayalı bir yapıya dönüşür. Onun müziğinde solist, hem anlatıcı, hem araştırmacı, hem de sahnedeki ses evreninin kurucusudur. Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı hazırlayan Burak Düzün, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses almada Ayşe Koyuncu ve ben Hakan Yılmaz, haftaya aynı gün ve saatte insana ilahi bir hediye olan müziğin hikayelerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Maestro'nun günlüğü.

0: Radyo 3.
1: Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
2: pazar günleri 18-19 arası
1: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Yorumlar, yorumcular. TRT Radyo 3'te Ahmet Makal'ın hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Yorumlar, Yorumcular programımız başlıyor.

Sevgili dinleyiciler, Yorumlar Yorumcuların bugünkü programını Finlandiyalı besteci Jan Sibelius'un senfonik şiirlerine ayırıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Sibelius, ulusal film müziğinin kurucusu olarak kabul edilir. Esas olarak romantik ve geç romantik bestecilerden etkilenen Sibelius, buna karşın bu etkileri ulusal ve mitolojik ögelerle beslenen kendi müzikal kişiliğiyle harmanlamayı bilmişti. O, oda müziğinden şarkıya uzanan geniş bir yelpazede, hemen her türde eserler bestelemişti. Ancak Sibelius'un müzik dünyasındaki yerini belirleyen kuşkusuz senfonik eserleri olmuştur. O, tüm 20. yüzyılın en büyük senfoni ustalarından biridir. Bestecinin senfonik eserleri arasında 7 senfonisi ile içlerinde Tapiola, Finlandiya gibi ünlü eserlerin de bulunduğu çok sayıda senfonik şiiri belirginleşmektedir. Sibelius bu senfonik şiirlerde ülkesi Finlandiya'nın efsane ve masallarını konu edinmiştir. Mitoloji yanında doğa da onun eserlerine damgasını vurmuştu. Bu eserlerde sık sık ormanlar, kırlar, göller, dağlar karşımıza çıkar.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızda Sibelius'un senfonik şiirlerini Lahti Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Finlandiya'nın önemli orkestralarından biri olan ve yurttaşları Sibelius söz konusu olduğunda akla gelen ilk orkestralardan biri olan Lahti Senfoni Orkestrası 1910 yılında kuruldu. Orkestra, bestecinin tüm eserlerini kayda alan İsveç'in Biz firması için Sibelius'un eserlerinden oluşan 100 kadar CD kaydı yaptı ve bu kayıtlar müzik eleştirmenlerinden olumlu değerlendirmeler aldı.

Kalevala destanı üzerine bestelediği Kalevala'dan Dört Efsane başlıklı süitin ikinci parçasıdır. Tuonela, Fin mitolojisinde yer altında ölülere ait olan bir bölgedir. 1893 yılında bestelenen ve daha sonra revize edilen senfonik şiiri, Osmo Vanska yönetimindeki Lahti Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

0: Sibelius'un Opus 22 Kalevala'dan 4 Efsane Suite'inden Tuonela Kuusu başlıklı senfonik şiiri dinlediniz. Eseri, Osmo Vanska yönetimindeki Lahti Senfoni Orkestrası seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, 1890'lı yıllarda Finlandiya, Çarlık Rusyası'nın istila çabaları altındaydı ve

ülkede basına karşı geniş bir sansür uygulanıyordu. Sibelius 1899 yılında basın kutlamaları için 7 tablodan oluşan bir eser besteledi. Daha sonra ise bu eserlerin sonuncusunu Finlandiya başlıklı bir senfonik şiir olarak düzenledi. Eser, sansür uygulamasına takılmamak için değişik isimlerle seslendirildi. Impromptu, Fin İlkbaharı Canlanırken Mutlu Duygular, Bir İskandinav Koral Marşı bu isimlerden bazılarıydı. Eserde Finlandiya'nın doğal güzelliklerini canlandıran giriş bölümünden sonra Rus istilasına karşı direnen Finlerin savaş tınıları yansımakta ve eser zaferi simgeleyen zarif ve melodik Finlandiya ilahisiyle bitmektedir. Eser zaman içinde Fin ulusalcılığının simgesi ve Finlandiya'nın neredeyse ikinci ulusal marşı haline geldi. Şimdi Sibelius'un Opus 26 Finlandiya başlıklı senfonik şiirini sunuyoruz. Eseri Osmo Vanska yönetimindeki Lahti Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Sibelius'un Opus 26 Finlandiya başlıklı senfonik şiirini dinlediniz. Eseri Osmo Vanska yönetimindeki Lahti Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, şimdi de Sibelius'un Opus 44 numara 1 Hüzünlü Valsi'ni sunuyoruz. Sibelius 1903 yılında Ölüm başlıklı bir sahne müziği bestelemiş, daha sonra bu müziğin bir bölümü olan Hüzünlü Valsi yeniden orkestralayarak ayrıca yayınlamıştı. Şimdi Sibelius'un en sevilen eserlerinden biri olan Hüzünlü Valsi, Osmo Vanska yönetimindeki Lahti Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Sibelius'un Opus 44 numara 1 Hüzünlü Vals'ini dinlediniz. Eseri Osmolenska yönetimindeki Lahti Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, programımıza Sibelius'un Opus 49, Pohjola'nın Kızı başlıklı senfonik fantezi ile devam ediyoruz. 1906 yılında bestelenen Pohjola'nın Kızı, Sibelius'un yüzyıllardır dilden dile dolaşan Fin ulusal destanı Kalevala'dan esinlenerek bestelediği çok sayıda eserden biridir. Eseri Osmolenska yönetimindeki Lahti Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Sibelius'un Opus 49 Pohjola'nın Kızı başlıklı senfonik fantazisini dinlediniz. Eseri Osmo Vanska yönetimindeki Lahti Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Sibelius 1925-1926 yıllarında bestelediği son senfonik eserinde tekrar Fin efsanelerine dönmüş ve esere eski Fin orman tanrısı Tapio'nun ismine izafeten Tapiola adını vermişti. Burada Tapiola, artık Tapio'nun yaşamış olduğu Finlandiya'yı temsil eden bir ülke olma konumuna yükselmiştir. Şimdi Sibelius'un Opus 112 Tapiola başlıklı senfonik şiirini Osmo Vanska yönetimindeki Lahti Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Sibelius'un Opus 112 Tapiola başlıklı senfonik şiirini dinlediniz. Eseri Osmovanska yönetimindeki Lahti Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, yorumlar yorumcuların bugünkü programında Sibelius'un senfonik şiirlerini sunduk. Programı hazırlayan Ahmet Makal, sunan ben Hafize Okan ve teknik yapımda Seval Köksal, Necmiye Şahin, gelecek cuma 14-15 saatleri arasında TRT Radyo 3'te tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Müzikle ve sevgiyle kalın. Yorumlar, yorumcular.

0: Pervane.
1: Merhabalar. Pervane'de bugün yönümüzü dünyanın farklı kıtalarındaki insan hikayelerine çeviriyoruz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar'la birlikte Dünya Hikayeleri Küresel Portreler başlığı altında buluşturduğumuz bu programda doğrudan kişi isimleri taşıyan yaşanmış gerçek olaylardan, edebi figürlerden veya kişisel anılardan yola çıkılarak bestelenmiş akustik ve bağımsız şarkılara kulak vereceğiz. Yayına Carla Bruni'nin söz ve bestesini kendisinin yazdığı 2002 çıkışlı Quelqu'un m'a dit albümünden sanatçının o dönem birlikte olduğu Fransız felsefeci ve yazar Raphael Enthoven için kaleme aldığı Raphael şarkısıyla başlıyoruz.

0: Kamasa Bey.
1: Sırada müzik tarihinin en bilinen portre şarkılarından biri olan Suzen var. Söz ve bestesi Leonard Cohen'e ait olan ve sanatçının 1967 tarihli Songs of Leonard Cohen albümünde yer alan bu şiirsel eser, önce yazarın kendi sesinden, hemen ardındansa Fransız rock müziğinin simge ismi Alain Bashung'un 2008 tarihli Bleu Petrol albümündeki yorumuyla ardı ardına geliyor. Şarkı Cohen'in Montreal'de nehir

Amerikalı şarkı yazarı Susan Vega söz ve bestesini yazdığı 1987 tarihli Solitude Standing albümünden Luca şarkısıyla konuğumuz oluyor. Parça sanatçının New York'taki dairesinin önünde oyun oynayan Luca isimli bir çocuktan esinlenerek kurgulanmıştı.

Avustralyalı indie folk sanatçısı Vance Joy'un söz ve bestesi kendisine ait olan 2018 yılına ait Nation of Two albümündeki Bonnie and Clyde şarkısıyla devam ediyoruz. Parça 1930'ların Amerika'sında büyük buhran döneminde banka soygunları yapan dünyaca ünlü kanun kaçağı çift Bonnie Parker ve Clyde Barrow'un hikayesini modern bir folk formunda sunuyor.

Amerikalı bağımsız şarkı yazarı Ingrid Michaelson'ın söz ve bestesini yazdı. 2006 tarihli Girls and Boys albümünde yer alan Die Alone şarkısıyla yapıyoruz. Sanatçının rüyasında gördüğü Oliver isimli kurmaca bir karakterle vedalaşmasını anlatan piyano ağırlıklı şarkı sizlerle.

İngiliz rock grubu Arctic Monkeys'in solisti Alex Turner tarafından yazılan ve grubun 2013 tarihli AM albümünde yer alan Arabella şarkısıyla devam ediyoruz. Şarkı Turner'ın o dönemki kız arkadaşı Ariel Vandenberg'in ismini fütüristik bir bilim kurgu karakteri olan Arabella ile birleştirerek kurguladığı modern bir yorum olarak karşımıza çıkıyor.

Fleetwood Mac grubundan söz ve bestesi Stevie Nicks'e ait olan 1975 çıkışlı kendi adlarını taşıyan albümdeki Rhiannon şarkısının 2017 yılı versiyonunu dinleyeceğiz. Nicks bu eseri Mary Leader'ın bir romanında okuduğu Rhiannon isimli kadından esinlenerek yazmış, daha sonra bu ismin Galler mitolojisindeki bir tanrıçaya ait olduğunu keşfetmişti.

İngiliz efsanesi The Beatles grubun 2006 tarihli Love albümünde yeniden düzenlenen Hey Jude şarkısıyla yayınımızda olacak. Paul McCartney tarafından bestelenen bu klasiği John Lennon'ın eşinden ayrıldığı dönemde 5 yaşındaki oğlu Julian Lennon'ı teselli etmek ve ona güç vermek amacıyla önce Hey Jules olarak yazılmış, daha sonra kulağa daha akıcı gelmesi için Jude ismine dönüştürülmüştü.

Amerikalı rock sanatçısı John Mellencamp söz ve bestesini kendisinin yazdığı 1982 tarihli American Fool albümünden Jack and Diane şarkısıyla stüdyomuzda. Parça Amerika'nın küçük bir taşra kasabasında büyüyen Jack ve Diane isimli iki lise öğrencisinin büyüme hikayesini anlatıyor.

Pop'un kralı Michael Jackson'ın söz ve bestesini kendisinin yazdığı History, Past, Present and Future Book One albümündeki Billie Jean şarkısını dinleyeceğiz.

Amerikalı indie folk topluluğu The Lumineers, söz ve bestesi Wesley Schultz ile Jeremiah Fright'a ait olan 2016 tarihli Cleopatra albümünün deluxe edisyonundan Ophelia şarkısıyla bizlerle. Parça Shakespeare'in ünlü Hamlet oyunundaki trajik Ophelia karakterine atıfta bulunarak şöhretin getirdiği ani ve yıkıcı etkiyi sorguluyor.

Yayınımızın finalini Cezayir asıllı sanatçı Suat Massi'nin söz ve bestesini Fransız müzisyen Michel Berger ile yazdığı 2010 tarihli kendi adını taşıyan O Huria albümündeki aynı isimli şarkıyla yapıyoruz. Arapçada hem bir kadın ismi olan hem de özgürlük anlamına gelen bu eser akustik gitar ve piyano aranjesiyle programımızın son şarkısı oluyor. Pervanede bugün dünyanın farklı kıtalarından insan isimleriyle anılan şarkıların ve arkasındaki yaşanmışlıkların izini sürdük. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar'la birlikte hepinize huzurlu, dingin ve keyifli bir hafta sonu dileriz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte yeni bir temada buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Gonca Kayım.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Günün atmosferine müziğin zarif dokunuşlarıyla eşlik eden programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik melodilerden modern yorumlara uzanan keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazırız. Atmosfer bugün bir tangonun romantik adımlarıyla başlıyor. Carlos Gardel bestesi Por una Cabeza, adıyla at yarışlarında ortaya çıkan o ince farkı, yani bir baş farklı ifadesini anlatır. Ama melodisi yarıştan çok aşkın kararsızlığını ve tango salonlarının kendine özgü heyecanını taşır. Eser 1992 yapımı Kadın Kokusu filmindeki unutulmaz dans sahnesiyle geniş kitlelerin hafızasına yerleşir. Al Pacino'nun canlandırdığı görme engelli Albay Frank Slade, Donna'yı dansa davet eder, kalabalığın ortasında başlayan tango, filmin en zarif ve en etkileyici anlarından birine dönüşür. Michel Plasson yönetimindeki Toulouse Başkenti Ulusal Orkestrası'nın yorumuyla günün ilk adımını bu unutulmaz tangoya bırakıyoruz.

Atmosfer. Hazırlayan ve sunan

Carlos Gardel bestesi Porun Akabesa'yı Michel Plason yönetimindeki Toulouse Başkenti Ulusal Orkestrası yorumuyla dinledik. Tangonun romantik adımlarından sonra Mozart'ın gençlik yıllarından gelen güçlü bir başlangıçla devam ediyoruz. Mozart 183 köhel sayılı 25 numaralı sol minör senfonisini henüz 17 yaşındayken besteler. İlk bölüm Allegro con brio, daha ilk anda alıştığımız neşeli Mozart dünyasının dışına çıkar, telaşlı, keskin ve sahne duygusu yüksek bir anlatım kurar. Bu eser 1984 yapımı Amadeus filminin açılış sahnesiyle hafızalara yerleşir. Antonio Salieri'nin gece yarısı yaşadığı büyük kırılmaya eşlik eden bu eser, filmin daha ilk dakikasında gerilimi ve hikayenin karanlık tarafını hissettirir. Bu görkemli eserin atmosferini keşfetmek üzere sözü müziğe bırakıyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart bestesi 183 köhel sayılı 25 numaralı sol minör senfonisinin Allegro con brio tempolu 1. bölümünü Chef Sir Neville Mariner yönetimindeki Academy of St. Martin in the Fields yorumuyla dinledik. Mozart'ın güçlü ve enerjik dünyasının ardından bu kez içimizde biriken duygulara yönelen bir piyano anlatımı geliyor. Helen Jane Long'un Overwhelmed'i hayata farklı açılardan bakmayı anlatan Perspektif albümünde yer alıyor. Eser adının çağrıştırdığı yoğunluğun içinde sakin bir çizgiyle ilerliyor, piyanonun her cümlesi düşüncelerin yavaş yavaş yerini bulduğu bir anı hatırlatıyor. Şimdi Helen Jane Long'un piyanoyla kurduğu atmosfer sizlerle.

Helen Jane Long'un Overwhelmed adlı eserini dinledik. Dinlediğimiz piyano anlatımının ardından bu kez dört yaylı çalgının canlı diyaloğu geliyor. Antonin Dvorak'ın Opus 96, 12 numaralı Fa majör de Amerikan başlıklı yaylı çalgılar dörtlüsünün final bölümü Vivace, yerinde durmayan ritmiyle dikkat çekiyor. Kemanlar, viola ve cello birbirine hızla karşılık verirken eser neşeli ve akışkan bir sohbet gibi ilerliyor. Şkampa Kuartet yorumuyla Dvorak'ın bu hareketli finaline geçiyoruz.

Antonin Dvorak'ın Opus 96 12 numaralı Fa majör de Amerikan başlıklı yaylı çalgılar dörtlüsünün Vivace tempolu final bölümünü Şikampa Kuartet yorumuyla dinledik. Dvorak'ın hareketli finalinin ardından dünyaya daha umutlu bir yerden bakmayı hatırlatan tanıdık bir eser geliyor. George David Weiss ve Bob Tilly'nin kaleme aldığı What a Wonderful World, hayatın güzelliğini büyük sözlerle değil, ağaçlarda, çiçeklerde ve insanların birbirine yakınlığında arıyor. Matthäus Krepats'ın düzenlemesinde, Şef Enrico Delambuaye yönetimindeki VDR Radyo Orkestrası, bu tanıdık esere geniş ve sıcak bir orkestra rengi kazandırıyor. Dinliyoruz.

George David Weiss ve Bob Tilly bestesi What a Wonderful World'ü, Mateusz Krepacz düzenlemesiyle Enrico Dalembuaye yönetimindeki VDR Radyo Orkestrası yorumundan dinledik. Şimdi programın merkezinde kemanla piyanonun birbirini dikkatle dinlediği özel bir eser yer alıyor. Franz Schubert'in 384 eser sayılı Re majör keman sonatinası gösterişten çok doğal bir anlatımla dikkat çekiyor. Keman ve piyano birbirinin önüne geçmeden aynı hikayeyi farklı cümlelerle anlatıyor. Henrik Schering'in kemanı ve Ingrid Heibler'in piyanosuyla Schubert'in dünyasına kulak veriyoruz.

Franz Schubert'in 384 eser sayıları majör keman sonatinasını Henrik Schering ve Ingrid Heibler yorumuyla dinledik. Schubert'in keman ve piyano için kurduğu aydınlık anlatımın ardından bu kez klarnetin yumuşak ve sıcak tonu öne çıkıyor. İtalyan besteci Michele Mangani'nin klarnet ve piyano için yazdığı romansa adının taşıdığı lirik duyguyu sade bir çizgide anlatıyor. Piotr Detz ve Magdalena Duş'un yorumuyla atmosferde bu zarif anlatıma bırakıyoruz sizi.

Michele Mangani bestesi Romanza'yı Piotr Detsin klarneti ve Magdalena Duş'un piyano yorumuyla dinledik. Yaylıların ritimle kurduğu güçlü bir eser var sırada. Sir Carl Jenkins'in Palladio'su adını Rönesans mimarı Andrea Palladio'dan alıyor. Eserin ölçülü ve kararlı yapısı mimarinin uyumlu çizgilerini hatırlatıyor. Sir Carl Jenkins yönetimindeki Kraliyet Filarmoni Orkestrası yorumuyla ritmi hiç kaybolmayan bu etkileyici esere geçiyoruz.

Sir Carl Jenkins bestesi Palladio Reimagined'ın Allegretto Tempolu 1. bölümünü Sir Carl Jenkins yönetimindeki Kraliyet Filarmoni Orkestrası yorumundan dinledik. Atmosferin son eserinde sözlerden önce doğan bir melodi yer alıyor. Ralph Lovelan bu eseri ilk olarak Silent Story adıyla enstrümantal bir anlatım olarak besteler. Sonrasında Brendan Graham'in sözleriyle You Raise Me Up'a dönüşür. Bugün eser, keman, çello ve piyanonun bir araya gelen sesiyle yakınlık, destek ve yeniden güç bulma duygusunu sözsüz biçimde anlatıyor. Dinliyoruz.

Röflevlen bestesi Yüresmi Yapı, kemanda Sufi Muzea, cello'da Ela Rova ve piyanoda Katya Hun yorumundan dinledik. Müziğin büyülü dünyasında birlikte yaptığımız bir yolculuğun daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Kulaklarınızda yankılanan notalar ruhunuza dokunduysa ne mutlu bize. Bir sonraki buluşmamıza kadar müziğin tınılarının hayatınıza eşlik etmesi dileklerimizle, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür'le birlikte haftaya tekrar aynı saatte atmosferde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini söyledi. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak demek değildir, dedi. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil, her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifine göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak, Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti, dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz, ifadelerini kullandı. ABD yönetiminin İran'ı İsrail'in suikast planları konusunda uyardığı iddia edildi. İddia ABD merkezli Washington Post gazetesine ait. Trump yönetiminin müzakere sürecinin zarar görmemesi adına arabuluculardan İran'ı İsrail'in suikast planları konusunda uyarmalarını istediği belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin önüne vurulmak istenen prangaları birer birer kırdığını söyledi. Terörsüz Türkiye hedefini, ebedi vatandaki kardeşlik hukuku daha da güçlenecek sözleriyle değerlendirdi. Ulaştırma ve Altyapı

Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapıkule Demiryolu projesinin önemini vurguladı. Türkiye, küresel lojistiğin merkezi ülkesi olacak ifadesini kullandı. Sıfır atık projesi kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşımıza 4,5 milyon lira kazandırdık," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı. Ahmet Can Ağbaba'nın hesabında yüklü miktarda kaynağı belli olmayan para girişi tespit edildi. İstanbul'daki soruşturmada daha önce de Veli Ağbaba'nın şoförlüğünü yapan iki

kişi tutuklanmıştı. Küresel piyasalar jeopolitik gelişmelerde veri odaklı bir seyre dönmeye başladı. Brent petrolün varili bu hafta 70 dolarla 4 ayın en düşük seviyesine indi. Ons altın ve ons gümüş 4 haftanın ardından ilk kez haftalık kazanç sağladı. Gram altın fiyatları 6300 liranın üzerini görürken gram gümüşte 90 lira bölgesindeki seviyeler öne çıktı. Haberleri dinlediniz.

İleri frekans. İleri frekanstan tüm metal müzik tutkunlarına merhaba. Bugün modern metalin derinliklerinde kaybolacağımız yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz. İlk durağımız Gent sahnesinin kurucu mimarı.

Sırada Danimarka metal sahnesinin başarılı ekiplerinden Ghost Iris var. Dinleyiciye akılda kalıcı ezgilerle sert bir deneyim sunmaya amaçlayan grubun enstrümantal parçası Heaven Was Pure Hell radyonuzda.

Programımıza modern metalin sınırlarını esneten, fütüristik elementleri sert bir soundla birleştiren Polonyalı grup I Am One'la devam ediyoruz. 2024 tarihli EP'lerinde yer alan Black Knight şimdi ileri frekansta.

Sıradaki parçamız Jack Noble'ın progresif metal djent projesi Returning ve Hear the Larks'tan geliyor. Tesseract grubunun konsept eseri Cancelling Fate'in final parçasını müzisyenin yorumuyla dinliyoruz.

Daniel Tompkins ve Paul Ortiz ikilisinin modern metal projesi olan Prince of Failure, dinleyiciyi duygusal bir dünya ile buluşturuyor. İkilinin yeniden doğuşu ifade ettiği çalışması Jaded Mantra şimdi ileri frekansta.

İleri frekans, cent sahnesinin önemli gitaristlerinden John Brown'un enstrümantal projesi Flex Contact'la devam ediyor. We are creating this moment, what our tomorrow will be.

Amerikalı gitarist ve prodüktör Brandon Hart'ın ünlü vokalist Victor Borba ile işbirliği yaptığı epik progresif metal parçası Sonder ileri frekansta.

buffer.

İleri Frekans'ın son konuğu Avustralyalı gitar virtüözü Rohan Stevens'ın enstrümantal projesi I Built the Sky. Sanatçının son albümünden dinleyeceğimiz The Long Game ve Upward Spirals adlı parçalarla bugünkü yayınımızı noktalıyoruz. Programı hazırlayan Arzu Şeran, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ve sunucunuz ben Kerem Demircioğlu. Hepinize keyifli bir akşam dileriz. Hoşça kalın.

0: İleri frekans.
1: Radyo 3.

pop, rock, disco, synth-pop ve daha fazlası. Her biri dönemin ruhunu yansıtan Hit 45'likler saat 19'a dek sizlerle. Zaman tünelinin kapılarını 70'lerden 80'lere, 80'lerden 90'lara doğru aralayacağız. Pop to Rock Nostalji Turu TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta 1967 yılında Peru'nun başkenti Lima'da kurulan batılı rock anlayışını Latin ritimleriyle birleştirerek dönemi için oldukça yenilikçi bir müzikal kimlik yaratan Traffic Sound, 1972 yılından Hit 45'lik Suavecito.

Pop Durak Traffic Sound'la Peru'da başladı, Shirley Bassey ile Galler'de devam ediyor. James Bond serisinde 3 ana tema şarkı seslendiren tek sanatçı olan efsane isim, sahne duruşu ve vokal tekniğiyle Celine Dion ve Adele gibi yıldızlara da ilham kaynağı oldu. Takvimler 1977 yılını gösterirken You Take My Heart Away ve Shirley Bassey.

Shirley Bassey hayran sayısını hızla artırırken disco müzik altın günlerini yaşamaya devam ediyordu. Donna Summer, Gloria Gaynor, Chic ve Casey and the Sunshine Band listelerde zirve yarışındayken Fransız grup Voyage, Souvenirs ile ulaştığı bir numarayı bırakmak niyetinde değildi. Grubun 78 albümü Fly Away'de yer alan bir diğer 45'lik Let's Fly Away, Billboard dans listesinde bir numara olmakta güçlük çekmeyecekti.

Claude François buradaydı. 1977'de Londra'da kaydettiği ancak ölümünden 4 gün sonra 15 Mart 1978'de 45'lik olarak yayınlanan 2 milyona yakın kopya satan 1 numara 45'lik Alexandrie Alexandra dinledik ve 1980 yılına ulaştık. Orada bizi bekleyen isim Hollandalı şarkıcı George Baker. Ülkesinde ilk onda yer bulan All My Love.

0: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Rock Nostalji Turu'yla saat 19'a dek sizlerle. Geldik 1982 yılına. Errol Brown ve Tony Wilson önderliğinde İngiliz soul grubu Hot Chocolate. Akılda kalan melodisi ve Errol Brown'un etkileyici vokaliyle ön plana çıkan 80'lerin kilometre taşlarından It Started With A Kiss.
1: It started with a kiss.

Hot Chocolate'ın ardından görsel tarzı, rengarenk saçları ve sıra dışı kıyafetleriyle 80'lerin simge isimlerinden Cyndi Lauper. 1983 Ekim'inde çıkan bir numara albüm She's So Unusual. Bir numara 45'lik Jules Shear cover'ı All Through the Night.

2016'da hayata veda eden 20. yüzyılın en etkili müzisyenlerinden biri, sahne performansıyla müstesna David Bowie buradaydı. 1984 yılında yayınladığı Tonight albümünün hem İngiltere hem de Amerika'da Billboard listelerinde ilk ona ulaşan şarkısı Blue Jean dinledik. Konuğumuz Making Your Mind Up'la 1981 yılının Eurovision galibi Bucks Fizz. 1986 Mayıs'ında çıkan grubun son başarılı şarkılarından biri olarak kabul edilen New Beginning.

Pop Turak'ta ritim biraz düşüyor ama nostalji turu tüm hızıyla devam ediyor. Babyface ve L.A. Reidley kadrosuyla R&B grubu The Deal. 1987'de yayınlanan Eyes of a Stranger albümünün hiti Babyface'in vokalinde Two Occasions. Hemen ardından Karen White burada.

kopmadık. Grup üyeleri Babyface ve L.A. Reid'in prodüktörlüğünde 1988 yılında kendi adıyla çıkardığı bir numara albümünden One Wish ile Karen White'ı konuk ettik. Son dakikalara doğru yaklaşırken takvimler 1989 yılında Billboard listelerinde bir numarada unutulmaz Barry Mann cover'ı Don't Know Much. Radyolarınızda Linda Ronstadt ve Aaron Neville. Look at

Janet Jackson'ın Jimmy Jam ve Terry Lewis prodüktörlüğünde hazırladığı 1989 albümü Rhythm Nation 1814. Albümden 1990 yılında 100 plaklık Billboard 45'likler listesinde zirveye demir atan Escapade.

Durak bugün 1972 yılında Traffic Sound'la başladı. 1994 yılında Billboard Dans listesinin bir numarasında İngiliz şarkıcı Jackie Graham'le final yapıyor. Rufus and Chaka Khan cover'ı Ain't Nobody.

Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi saat 18'de bu kez yeni şarkılarla Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçağ TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

0: Caz Kulübü.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyicileri. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından bizi dinleyen tüm müzikseverlere sevgilerimizi yolluyoruz. Bu hafta programımızda Finlandiyalı topluluk Maxtet'in son çalışması Chapter 3 albümünden seçtiklerimize kulak vereceğiz. Max Zenger tarafından kurulan Maxtet, Finlandiya çağdaş caz müziğinin önemli topluluklarından biridir. 2015 yılında kurulan grup ağırlıklı olarak Max Zenger'in özgün bestelerini kolektif doğaçlamayla izleyicilerine sunar. Maxtet'in müziği modern caz, serbest doğaçlama ve Avrupa caz estetiğini bir araya getirir. Grubun lideri Max Zenger, müziğini bir seyahat günlüğü gibi gördüğünü ve dinleyiciyi geçmiş ile gelecek arasında bir yolculuğa çıkarmayı amaçladığını ifade etmiştir. Bestelerde melodik yapıların yanı sıra beklenmedik ritim ve armonik dönüşler önemli yer tutar. İlk albümünü 2016 yılında yayımlayan topluluğun günümüze kadar çıkan toplam 3 albümü bulunuyor. Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3 adlarındaki bu albümlerden sonuncusu Chapter 3 programımızın içeriğini oluşturuyor. Albümü dinlemeye Demony 1, Brief of Bava, Demony 2 ve Echo ile başlıyoruz.

Saksafon ve üfleme çalgılar icracısı Max Zenger, 1988 yılında Finlandiya'da doğdu. Müzikle iç içe büyüyen sanatçı, genç yaşta saksafona yöneldi. Profesyonel eğitimini Finlandiya'nın en saygın müzik kurumlarından biri olan Sibelius Akademisi'nde aldı ve 2018 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren Finlandiya'nın önemli caz topluluklarında sahne almaya başladı. Max Zenger özellikle kendi liderliğini yaptığı iki toplulukla tanınır. Maxtet ve Max Zenger Globus adlarındaki bu gruplarda besteci ve grup lideri olarak görev yapmaktadır. Müziği modern Avrupa cazı, serbest doğaçlama ve çağdaş bestecilik anlayışını bir araya getirir. Eleştirmenler tarafından kendine özgü ve kolay tanınabilir bir ses dünyası geliştirdiği belirtilmektedir. Şimdi Chapter 3 albümünden şu besteleri dinliyoruz. Demonetry, Defect Throne ve Strange.

Finlandiyalı saksafoncu Max Zenger, 2017 yılında Yükselen Yetenek, 2018 yılında da Yılın Sanatçısı ödüllerine layık görüldü. Şimdi Chapter 3 albümünden 3 beste daha dinliyoruz. Demony 4, Still Strange ve Demony 5.

Değerli Radyo İş dinleyicileri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olabilmek dileğiyle TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Hamdi Ünlü, ses kayıtta Hardun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız ile birlikte hepinize sağlık ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Radyo 3.
1: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 10 Mart 2017 Cuma akşamı verdiği konserin tekrar yayınını sunuyoruz.

0: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserleri.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonundaki stüdyomuz.

Beethoven'in Concerto del Sur adlı eserini icra edecek solist Cil Refik Kaya ve kendisine Rengim Gökmen eşliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Ve bu gecenin son eseri Dmitri Shostakovich'in Opus 54 Si minör 6. senfonisi sevgili dinleyiciler. Rengim Gökmen'i tanımayanınız yok ama yine de hatırlatalım. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda piyano ve kompozisyon eğitimlerini Profesör Nimet Karatekin, Profesör İlhan Baran ve Profesör Ahmet Adnan Saygun'un öğrencisi olarak yaptıktan sonra Türk hükümeti tarafından orkestra şefliği öğrenim için İtalya'ya gönderildi Rengim Gökmen. Roma Santa Cecilia Konservatuvarı'nda, daha sonra Santa Cecilia Yüksek Müzik Akademisi'nde, ardından Siena'da Cigiana Müzik Akademisi'nde Franco Ferrara'nın öğrencisi olarak orkestra şefliği öğrenimini tamamladı. 1980 yılında San Remo'da Gino Marinozzi şeflik yarışmasını kazandıktan sonra Avrupa'nın hemen hemen bütün büyük merkezlerinde ve Amerika'da konserler yönetti. 1988 yılında İtalyan hükümeti tarafından şövalye nişanı, 1999 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile ödüllendirildi Rengim Gökmen. 1991-2005 yılları arasında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası şefliğini görevini yürüten Rengim Gökmen halen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şef ve sanat yönetmeni. Kurucu şefi olduğu Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ve İzmir Karşıyaka Oda Orkestrası ile de çalışmalarını sürdüren sanatçı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda şeflik dersleri de veriyor. Bu gecenin solisti Celil Refik Kaya 6 yaşında başlamış konser kariyerine. Genç yaşta uluslararası başarılara imza atan Celil Refik Kaya 2012 yılında dünyanın en prestijli gitar konçerto yarışması olan New York Buffalo'da düzenlenen Joan Faletta Uluslararası Gitar Yarışması'nda daha 20 yaşındayken yarışmanın tarihinin en genç birincisi olarak adını yazdırdı. Aynı yıl dünyanın en prestijli solo gitar yarışmalarında Guitar Foundation of America'da ödül alan ilk Türk oldu. Alkışlar size kadar da geliyordur. Orkestra üyeleri yavaş yavaş sahnede yerini almaya başladı. Salon bu gece her akşam olduğu gibi yine dolu sevgili dinleyiciler. 2012 yılında ödül aldı demiştik 20 yaşındayken. Yarışma tarihinin en genç birincisi olarak adını yazdırdı Celil Refik Kaya. Ödül aldığı yarışmalardan bazıları 2004 Forum Gitar Wien Uluslararası Klasik Gitar Yarışması ki 13 yaşında. Naxos 30. Genç Virtüözler Yarışması Sofya Bulgaristan. 2012 The Pearl and Yükselen Genç Yıldızlar Müzik Yarışması, Philadelphia Gitar Yarışması, 2014 Indiana Üniversitesi Gitar Yarışması bunlardan bazıları. Evet, orkestra üyeleri tamamen yerlerini aldılar. Sahneye orkestrayı yönetmek üzere Şef Rengim Gökmen bekleniyor sevgili dinleyiciler. İlk eser Roberto Sierra'nın gitar ve orkestra için bir eseri Folias demiş.

Milletler Müdürü, daha sonra Porto Rico Konservatuarı Rektörü olmuştur. Ciara'nın birçok bestesi dünya çapında seslendirilmiş ve kaydedilmiştir. 2001-2001 yılları arasında Philadelphia Orkestrası'nın bestecisi olarak da görev yapmıştır. Az sonra gitar ve orkestra için Folias adlı eserini dinleyeceğiz Roberta Ciara'nın. Şöyle bir sahneye bakıyorum, herkes yerinde. Rengim Gökmen bekleniyor orkestrayı yönetmek üzere sahneye sevgili dinleyiciler. Bu dinleyeceğimiz eserden sonra da Manuel Ponce'nin Concerto del Sur adlı eserini dinleyeceğimizi hatırlatayım size sevgili dinleyenler. Celil Refik Kaya icra edecek bu eseri de, ki genç bir sanatçı, genç yaşında müziğe başlamış. Ve alkışlar Celil Refik Kaya için. Gitarıyla sahnede, Rengim Gökmen de geldi ve gitar ve orkestra için Folias'la başlıyoruz. Roberta Ciara'nın eserini, orkestrayı Rengim Gökmen yönetiyor.

Roberto Sierra'nın gitar ve orkestra için Folios adlı eseri dinlediniz. Celal Refik Kaya tekrar sahneye geldi. Evet, tekrar sahneye geldi ve eğilerek selamladı seyirciyi diyecektim ki minik bir hapşuruk molası verdik. Özür dileriz, umarım mikrofondan yansımamıştır. Şimdi yine solist Celal Refik Kaya Manuel Ponce'nin Concerto del Sur adlı eserini icra edecek. Yine Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik edecek sevgili dinleyiciler. Concerto del Sur gitar ve orkestra için yazılmış eserler arasında tartışmasız en iyiler arasındadır ve Latin Amerika'dan çıkan en büyük gitar konçertolarından biridir. Eser modern gitaristlerin repertuarında çok önemli bir yer tutmaktadır. Gitar ve orkestra için Concerto del Sur, Meksikalı besteci Manuel Ponce tarafından efsanevi İspanyol gitaristi Andrea Segovia için bestelenmiş Ponce eseri 1941'in sabahlarında bitirmiştir dedik ve hemen eseri dinlemeye başlıyoruz. Bölümler Allegretto Andante ve Allegro Moderato e Festivo.

Manuel Pons'un Concerto del Sur adlı eserini dinledik. Solist, gitar sanatçısı Celil Refik Kaya'ydı. Kendisine Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik etti. Şu anda eğilerek seyirciyi selamlıyor Celil Refik Kaya. Kendisine bir buket çiçek takdim edildi. Orkestra üyeleri ayakta. Rengim Gökmen de alkışlıyor. Ve şu anda kulise doğru gidiyorlar. Hem Rengim Gökmen hem solist Celil Refik Kaya sevgili dinciler. Ama alkışlar kesilmiyor. Bu alkışlar bir bis getirir mi bilmiyorum. Orkestra üyeleri ayaktaydı, yerlerine oturdular. Celil Refik Kaya bir kez daha sahnede elinde gitarı eğilerek selamladı seyirciyi. Evet, bir bis geliyor.

Evet, alkışlar bir bis getirmişti. Anonsunu da kendi yaptı. Şimdi kulise doğru gidiyor Celil Refik Kaya. Eğilerek selamladı seyirciyi. TRT Radyo 3'tesiniz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın olağan hafta sonu konserinin ikinci bölümünü, yani son eseri yayınlayacağız. Orkestrayı Rengim Gökmen yönetiyor sevgili dinleyiciler. Dmitri Shostakovich'in Opus 54 6. senfonisini dinleyeceğiz. Si minör. 3 bölümlü senfoni. Yapısal olarak alışılmışın dışında ağır bir bölümün ardından gelen İki hızlı bölümden oluşmakta. Senfoninin ilk ölçülerinde cello, kontrbas ve tahta nefeslilerle başlayan ve özellikle kemanlarla zirveye çıkan bir ruh yüceliği hissedilmekte. Bunu daha karamsar olan ikinci tema izlemektedir. Yine bu bölümde tahta nefesliler, özellikle korangıl ve flüt için ifadeli sololar mevcuttur. Enstrümantal yazımların çoğu bakır nefesliler için yazılan, askeri temalar da dahil olmak üzere Mahler'i çağrıştırmaktadır. Armonideki beklenmeyen değişimler ise rondo benzeri finale değişik bir yapı kazandırmakta. Ana tema farklı tonlara dönüşmekte ve bir keman solosuna geçmeden önce folk şarkılarını ve köy bandolarını çağrıştıran tümcelerden oluşan bir episod yer almaktadır. Bundan sonra ise müziğin canlılık ve kırıklığı bizi neşeli ve heyecanlı bir finale ulaştıracak ki biraz sonra Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz bu eseri. Bölümler ise Largo, Allegro ve Presto sevgili dinleyiciler. Sovyet bestecilerinin önde gelen isimlerinden biri Dmitri Shostakovich, çağdaşlar arasındaki itibarı büyük ölçüde 15 etkileyici senfonisine ve aynı sayıdaki yaylı çalgılar kuartetine dayanmakta Shostakovich'in. 1906 yılında St. Petersburg'da dünyaya gelen Shostakovich, Prokofiev'in tersine tüm yaşamını kendi ülkesinde geçirmiş ve özellikle Stalin döneminin sansürüne hedef olmaktan çekinmemiş. Evet, Rengim Gökmen sahnede.

Rengin Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bu akşamın son eserini seslendirdi. Dmitri Shostakovich'in Opus 54 Si minör 6. senfonisiydi sevgili dinleyiciler. Evet, Rengin Gökmen Konsertmeister Jülide Yalçın'la el sıkıştı ve eğilerek seyirciyi selamlayıp kulise doğru gitti. Alkışlar.

Kapılar rengim gökmen kulise doğru gidince. Evet, şöyle bir bakıyorum görebildiğim kadarıyla sahneyi. Rengim gökmen teker teker enstrüman gruplarını işaret edip ayağa kaldırıyor. Salondaki seyirci de onları alkışlıyorlar. Bakır üflemeliler. Sanatçının en çok hak ettiği şey alkış. Evet, Rengim Gökmen tekrar bir el işaretiyle bütün orkestrayı ayağa kaldırdı. Bir kez daha hemen yakınında bulunan orkestra üyeleriyle el sıkışıyor. Birinci kemanlar, ikinci kemanlar, violonseller. Ve derken Rengim Gökmen'e bir buket çiçek takdim edildi. Tekrar kulise doğru gidiyor Rengim Gökmen. Orkestra üyeleri salondaki seyircinin alkışına ayakta selam veriyorlar. Bir kez daha sahnede Rengim Gökmen eğilerek tekrar salondaki seyirciyi selamladı. Alkışın ardı arkası kesilmiyor sevgili dinleyiciler. Tekrar sahnede Rengim Gökmen, o da alkışlıyor. Hem orkestra üyelerini hem seyirciyi. Tekrar orkestra üyelerinin yanına gitti. Arkaya doğru eğildiğim yerden göremedim. Arkadaki üyeler el sıkıştı. Çünkü bu eserde üflemelerin yeri ayrıydı sevgili dinleyiciler. Özellikle bakır nefesler. Evet. Ve orkestra üyeleri de birbirlerini tebrik ederek, el sıkışarak kulise doğru gidiyorlar. Bu gecenin de bu konserin de sonuna geldik sevgili dinleyenler. Haftaya yine Radyo 3'te Cuma günü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın olan hafta sonu konseri var. Haftaya Cuma yine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın olağan hafta sonu konserinde buluşmak dileğiyle Tonmeister arkadaşım Enver Ergun'la birlikte ben Serdar Taşman sağlıklı mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 10 Mart 2017 Cuma akşamı verdiği konserin tekrar yayınını sunduk.
1: Küçük konser başlıyor. Programımız Claude Debussy'nin Bergamask Suite'inden 3. bölüm Clair de Lune adlı eserle başlıyor. Jean Martinon yönetiminde Lyon Ulusal Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Debussy'nin Bergamask Suite'inden 3. bölüm Clair de Lune'ü dinlediniz. Jean Martinon yönetiminde Lyon Ulusal Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sıradaki eser Frédéric Chopin'in Opus 9 Mi Bemol Majör 2 numaralı Nocturne'ü. Ivan Moravec yorumluyor.

Friedrich Chopin'in Opus 9 Mi bemol majör 2 numaralı noktürnünü Ivan Moravec seslendirdi. Beethoven'ın Opus 95 11 numaralı fa minör dörtlüsünden Larghetto Espressivo başlıklı bölümü Emerson Yaylı Sazlar Dörtlüsü seslendiriyor.

Beethoven'ın Opus 95 11 numaralı Fa minör dörtlüsünden Larghetto Espressivo başlıklı bölümü, Emerson Yaylı Sazlar dörtlüsünden dinlediniz. Edvard Grieg'in Opus 54 Lirik Suite'inden Nocturne'ü, Bjarte Engeset yönetimindeki İskoçya Ulusal Kraliyet Orkestrası seslendiriyor.

Edward Grieg'in Opus 54 lirik suitinden Nocturne'ünü Bjarte Engeset yönetimindeki İskoçya Ulusal Kraliyet Orkestrası seslendirdi. Değerli dinleyenler, programımız Foren'in Opus 50 Pavan adlı lirik eseriyle sona eriyor. Seiji Ozawa yönetiminde Boston Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

0: Forey'nin Opus 50 Pavan adlı lirik eserini Seiji Ozawa yönetiminde Boston Senfoni Orkestrası seslendirdi. Küçük konser sona erdi.
1: Saat 22.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceklerini ifade etti. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak demek değildir dedi. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil, her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete, her sektöre olumlu tesir olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Liderler, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu en düşük emekli aylığını arttıracak kanun teklifine göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 lira olacak. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için cenaze töreni düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkililerle dini liderler katıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. ABD Başkanı Trump'la İran müzakerelere ilişkin İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel Kastamonu'da Cuma namazı çıkışı konuştu. Öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye önüne vurulmak istenen prangaları birer birer kırmıştır dedi. Terörsüz Türkiye hedefini, ebedi vatandaşlık kardeşlik hukuku daha da güçlenecek sözleriyle değerlendirdi. Bayburt'ta konuşan Bakan Çiftçi'nin gündeminde Türkiye yüzyılı vizyonu da vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründeki sigortalılara 3 ayda yaklaşık 7 milyar lira destek sağlandığını söyledi. Benzer desteğin turizm sektöründeki işletmelere de verileceğini belirtti. Bu kapsamdaki çalışmalarımızın sonuna geldik dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya vatandaşlığı adı altında emperyalizmin masum bir kavram gibi sunulduğunu söyledi. Bunun millet olma şuuruyla örtüşmediğini ifade etti. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin oryantasyon programında konuşan Bakan Tekin, gideceğiniz okullarda önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için çaba sarf edeceksiniz dedi. Spor. Dünya Kupası son 16 turuna yükselecek. Son 3 takım bu gece belli oluyor. Avustralya ile Mısır arasında karşılaşma halen devam ediyor. Saat 1'de Arjantin ile Yeşilburun Adaları ve saat 4.30'da Kolombiya ile Gana son 16 için kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanıyor. Haberleri dinlediniz.

0: Ses Tiryakisi.
1: Ses Tiryakisi'ne hoş geldiniz. Bu akşamki yayınımıza Avantgarde Jazz Fusion ekibi The Wrong Object'le başlıyoruz. Psychedelic caz ve modern rock'ı harmanlayan ekibin en çok etkilendiği isimse Frank Zappa. After the Exhibition albümünden seçtiğimiz şarkı Detox Groove'la TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan programımız başlıyor.

Amerikalı efsane grup Boston var sırada. Yaptıkları 5 stüdyo albümüyle yaklaşık 30 milyonluk bir satış rakamına ulaşmış, müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Boston'dan bizi eskilere götüren klasik şarkısı Amanda radyonuza geliyor.

Yayınımız Kanadalı progressive rock oluşumu Glass Kites'la devam ediyor. 2012'de yayınladıkları ilk albümlerinden 9 yıl sonra yaptıkları albümde bu kez alternatif ve indie rock türüne daha yakın bir albüm hazırlamış.

Sırada No Sound grubu var. 2013 yılı albümleri After Thoughts'un açılış şarkısı In My Fears'la Radyo 3'te Ses Tiryakisi devam ediyor.

0: Progressive rock müziğinin temel grupları arasında sayılan Alfa Taurus'la devam ediyoruz. 1973'te kurulmuş İtalyan grubun 2012'de yayınladıkları konser albümleri Live and Bloom'un kapanış şarkısı Chroma ile yayınımız sürüyor.
1: Insomma, siamo arrivati alla fine, il prossimo brano è un brano nel cui titolo sono racchiusi sia musica che colori, quindi vi salutiamo con Chroma. Quindi gli Alfa Taurus vi salutano e speriamo di rivederci presto.
2: Grazie.

0: Grazie, buonanotte.
1: Grazie.
2: Alfa Taurus'un ardından bir başka konser kaydıyla Porcupine Tree var sırada. 1995'te yayınladıkları ve aynı zamanda grubun 3. albümü The Sky Moves Sideways'in isim şarkısı grubun bir konser yorumuyla radyonuza geliyor.

Dream Theater'ın eski klavyecisi olarak tanınan ancak gruptan ayrıldıktan sonra yaptığı işlerle Dream Theater'ın çok ötesine geçmiş yetenekli müzisyen Kevin Moore'un ilk solo projesi Chroma Key ile ses tiryakisi devam ediyor. Grubun ilk albümü Dead Air for Radios'dan On The Page radyonuzda.

Ses Tiryakisi'nin sonuna geldik. Bu akşam son olarak geçtiğimiz günlerde yayınlanan prodüktör ve besteci Bruce Sword'un yeni şarkısı Stared Down'u dinleyeceğiz. TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan programımızda haftaya buluşmak dileğiyle hoşçakalın.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

Radyo 3. Mavi Nota. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay.

Hepinize iyi geceler. TRT Radyo 3'te Mavi Notayla yeniden birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde şarkıcı Stevie Holland'ın Talk to Your Tomatoes albümünden parçalar yer alacak. Albümde kendisine piyanoda Matt Hughes, Shins, basta Matt Aronoff, davulda Jeff Davis, gitarda Ben Maunder, saksafonda Chet Doxaxi, trombonda Mike Fahey, trompet ve flügelhorn'da da Sam Hoyt eşlik ediyor. Bazı parçalarda bir yaylı çalgılar ekibi de yer alıyor. Albümden ilk dinleyeceğimiz parça bir Burton Lane bestesi olan On a Clear Day.

Şarkıcı Stevie Holland'ın Talk to Your Tomatoes albümünden şimdi Gary William Friedman'ın iki bestesini ard arda dinleyelim. When Two Hearts Collide ve albüme de adını veren Talk to Your Tomatoes.

0: Şarkıcı Stevie Holland'ın Talk to Your Tomatoes albümünü dinlemeyi yine bir Gary William Friedman bestesiyle sürdürüyoruz. You Pull Through.
1: The world is a mystery. There's bad and there's good. There's so many things we change.

TRT Radyo 3'te Mavi Nota devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde şarkıcı Andrea Calderwood'un The Future's Calling albümünden de birkaç parça yer alacak. Albümde trompette John D'Aversa, gitarda Andy Weddle, basta Jerry Watts, davulda Kyle Crane, trombonda Charlie Morillas yer alıyor. İlk dinleyeceğimiz parça Andrea Calderwood'un kendi bestesi olan In Between Ways.

Şarkıcı Andrea Calderwood'un The Future's Calling albümünden bu kez Ben Gibbard'ın Such Great Hates adlı bestesini dinleyeceğiz.

0: Değerli müzikseverler, bu haftaki programımız da böylece sona erdi. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Mavi Nota. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

TRT Ankara Radyosu yapımı Sibirya'dan Karpatlara adlı programımızda Rusya, Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Asya klasik müzik bestecilerini birlikte keşfediyoruz. Volkan Koray Aytürk'ün hazırlayıp sunduğu Sibirya'dan Karpatlara her cumartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayımlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Chopin'in 1830 yılında Polonya'dan ayrılmadan önce verdiği veda konserlerinden birinde ilk kez seslendirdiği Opus 11 Mi Minör 1. Piyano Konçertosu'na da yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne Antonin Dvorak'la başlıyoruz. Bestecinin 1875 tarihli Kral ve Kömürcü adlı komik operasının uvertürünü Stefan Robl yönetimindeki Bratislava Slovak Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Antonin Dvořák'ın Kral ve Kömürcü adlı komik operasının uvertürünü Stefan Robl yönetimindeki Bratislava Slovak Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Polonya müziğinde neoromantizmin temsilcisi Władysław Zelenski'nin iki koral şarkısıyla devam ediyoruz.

Wladyslaw Zelenski'nin iki koral şarkısını Marek Luza yönetimindeki Polonya Radyo Korosu'ndan dinlediniz. Jan Sibelius'un 1894 yılında senfonik şiir olarak bestelediği Opus 16 Bahar Şarkısı adlı eserinin keman ve piyano için düzenlenmiş versiyonu var sırada.

Jan Sibelius'un Opus 16 Bahar Şarkısı adlı eserine kemancı Kaya Sarikettu ve piyanist Raya Kerpo'nun yorumuyla dinledik. Handel'in bir barok dönem kompozisyon formu olan Opus 3 Si bemol majör 1 numaralı konçerto grossosuyla devam ediyoruz.

Handel'in Opus 3 Si bemol majör 1 numaralı Konçerto Grossos'unu Paul Magi yönetimindeki Estonya Radyosu Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın yeni başlayanlar için alt başlığını taşıyan Köhel 545 Do majör piyano sonatı var sırada.

Mozart'ın 1788 yılında yazdığı ve basit sonat olarak bilinen Köhel 545 Do majör piyano sonatını Yang Lan Han seslendirdi. Hırvat besteci Blagoje Bersan'ın kırsal yaşamı tasvir eden bir kompozisyon formu olan 1902 tarihli idiliyle devam ediyoruz.

Blagoje Bersan'ın 1902 yılında kaleme aldığı idili, Mladen Tarbuk yönetimindeki Hırvatistan Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Barok dönemin önemli isimlerinden biri olan Girolamo Frescobaldi'nin konser aryalarından bir seçki var sırada.

Klavsende Guido Morini'nin eşlik ettiği mezzo-soprano Gloria Banditelli, Girolamo Frescobaldi'ye ait aryalardan bir seçki seslendirdi. Chopin'in 1830 tarihli Opus 11 Mi Minör 1. Piyano Konçertosu ile devam ediyoruz. Eserin solisti, 1977 doğumlu Hırvat piyanist Dejan Lazić.

Chopin'in Opus 11 Mi Minör 1. Piyano Konçertosunu piyanist Dejan Lazić ve RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü James Macmillan'ın a cappella koro için Parlak Şafak adlı kompozisyonuyla sona eriyor.

1959 doğumlu besteci James MacMillan'ın A Cappello Coro için Parlak Şafak adlı eserini David Hill yönetimindeki BBC şarkıcılarından dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü Yaylı Çalgılar Dörtlüsü olarak 2013 yılında kurulan Marmen Kuartet ve 2005 yılında kurulan Chiaroscuro Kuartet'in 29 Haziran 2025 tarihli West Cork Oda Müziği Festivali konserinin kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. İlk olarak 2019 yılındaki Bordeaux ve Banff Uluslararası Oda Müziği yarışmalarından büyük ödüllerle dönen Marmen Kuartet'ten Haydn'ın Rus alt başlıklı Opus 33 Re majör 6 numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü dinliyoruz.